ni solo, zafele zamkati solo. Ay, bengplume na izolo, engjela ngendaba zayizolo. Ay, engapefuni solo, zafele zamkati solo.